yalnız bize. Koparıp aldılar beni bir gece. Kapkara bir duman oldu gökyüzü. Ayrılık geceydi.

TRT Uygurçunun hürmetli klasmelleri, programımızın bu haftalık sahnede bakın Kedeko abilen tanışışını devamlaştırmız. Bu bölümde birli nezer seliş bilen bütün bir ken bozgırını sözgü keltürel edigen ve Kırgız kinoçılıkının katı çolpını gaylangan tandasız portreni küzdün keçürümüz. Kamera aldıdı ki bu katı senetkarının yani bakın Kedeko abilen kinoçılık sergüzeştin tınşayımız. Kine ondakta dıktınla programımızda bolsun. Bakın, Kedik Yuva'nın kinoçılık hayatı kespi Kırgız kinoçılıkının dünya gelişi bilen tan terakki kıygan. O 1955 yılı süret gelingan ve Tuncu Renli Kırgız filmi buluş alaydılki ige Saltanat filmi de baş rolünü üstü geliş arkalık kino dünyasına kadem koygan. Bu Tuncu kadem bilen bile Kadıkova'nın yüzü Kırgız ayarlarının küç kudurtini, merdanı tik turuşini ve özgürüşünü eksettirdiğen bir simbol kaylangan. Kadıkova'nın kino senetliği bu müsabisi fakat öz dövült edilemez. Halkıranık sehlinlerdi mu çoğun eksisada kozgagan. Saltanat filmi Moskova'da ötküzülgen senet festivalde koyulganda dünya miqyasda zor kızıqış kozgan. Hatta bu filmni köygen Avrupa'nın en tallangan artistlerden biri Gerard Philip Kadıkova'nın bu gayet zor talantıga ve saplıkıga hiran kagan. Hem de bu katta Kırgız artisi bilen bir filmde billi rol işini arzu kıldıgallıkın tılgilip onun zirekliğini cezimleştirgen. Kino tenkçisi V. Ivanova Bakın Kadıkova'nın kespilikini mündak badiligen. Bakın Saltanat filmindeki bütün kıyın ve çakallık talep kıldıgan görünüşlerini kino tele bilen etkanda hiç kandak doblar işletmeyi bivasta üzü uğrundap çıktı. Men onu bu talanta aldı da sırıkta itilgen atlık Kevkaz kızdırgı okşaysan dep heyrallık ümnetliğe aldım. Bu kespilikinin en rüşen ülgü süptü de kırda atını tiz çaptırdıgan katerlik görünüşlerini hiç kandak yardım çakırmayı üzüme piketlik uğrundugan. Onun üstüge Kadıkova bu film süret gelinganda 32 yaşlı bosumu 18 yaşlık bir yaş kızının karakterini yukarı maharet bilen jallandıgan. Bu eser hem Kırgız kinoçılığının hem artistinin namını dünyaya tanıtkan. Kadıkova'nı dünyavi bir artistka aylandıgan en mühim amil Çingiz Aytmatov'un eserlerdeki ayallah karakterini tengdatsız bir çunkurluk bilen candalılırışıdır. Tuprak Ana filmindeki Tulan Ayroli. Onun icadiyet hayatının en yukarı pellisi boğan. O vuruşun veyrançılıkıga, yoktuşluğa ve zaplığa karmayı tiktir alan ayalının temkillikini dünyaya göğüstüp vergen. Senetkarının bu özgücü talantı halk arsızı bu kabul kılışı erişken. Şundak boğallık için efsanevi Tuprak Ana filminin süretki iliniş hizmetleri başlangallıkı ve baş rolda Bakın Kedikova'nın orun ağallık anlayışı bilenle halk çoğun bir hayacan ve zeriksiz intizarlık bilen kütüşkü başlayan. Film bazarga girişi bilenle zalla tolup taşkan. Kişiyle bu katta karakterini görüş için kino handağı akkan. Kadıkova özünün Tulanay rolü üstündeki eslimlerde kıskıca mundak deydi. Men en beşidin başlaplı bu rolünü kaçırmay adlılık bilen oynaşkı karar kıygan idim. Rastın insan bu rolünün ikranda sünni bir tüs, aşırı ütülgen hayacan, hatta vaydat, yığı zarı bilen callandırılışı beni hemişi bir aram kılattı. Nemiş kıdemsiz? Çünkü Tulanay tüp neticede adettiki bir ayal idi. Belkim başka ayallığa karaganda azap ve gem kaygını tekim çunkuru yaşayan bol için mümkün. Men

sözləşirdi, yeydi, içirdi, işləydi. Ən şu çağ, xuddi ən yaman, ya ki ən güzəl işlər yüzbürü vatqan pəyddir. Qidikiyeva Elvida Gulsari filmindeki Caydar rolu bilen, Aytimata onun dramatik dünyasındaki küçlük ve danışman ayal figürünü kino gelip gelgen. Tuncu okutkıcı filmindeki orundışı bolsa, Pırşınaz'ın içki dünyasını eksettiriştiki maharetini tiha mustahkem digen. Qidikiyeva klasik bir mağarıp terbiyesi anmağan bolsa mı, tuğma gayet zor bir sizim ve küzütüş talantıya ilgidi. Kinoçılıktaki maharete adette muşu alaydılıkla bilen tarif bulundu. O fakat kaylaşları ve yüzdeki ifadele bilenle betlerçe tikis çöndürüp beremediğin tuyğularını körürmelilere yetküzüp bir alaydı. O köpünce kısmetinin zerbisini yigen, lekin abur oyunu yok atmağın iradesi küçlü karakterlerini tallaydı. Ak perdede canlandığıgan her bir pırşınazda Kırgız halkının ruhunu ən-ənlərini və istitikisini əks etdirətdi. Qadikovanın artistik müsabisi yuqurda nam tilgə ilinğan tört filmnin sırtıdımı mol bir xarakter köpqillikigə. O, Toqtugül filmidə Burma, Aşuda filmidə Reyhan və Taygal Kuchu filmidə Əziz Ana rolları bilən ayallarının çidamlıq və mərdanı turşını namayan qilişində onlaşdıqan. Baxış alaməti filmidiki Xədicə ve İnkılap Atlıkları filmindeki otoritetlik komisar Aminova rolları bilen dramatik talantının çigralarını atlap ötüşkü terişkan Qadikiyeva. İzup televiziya filmide Kaliya Alımkanda bolsa yeni karakteri bilen körürmelle aldığı çıkan. O öz icadiyet hayatı da Kuça filmide Siyil, Uçuruşuş ve Ayrılış esirde Hadiç Han, ve Köz Bebekim Vetenim filmide canlandığıgan Asılxan karakteri bilen artistlik maharetini tehim müstehkimligen. Bu filmlerdeki her bir kahraman Qadikova'nın ustalığı sayesinde fakat bir kino figürü buluştuğunu çıkıp Türk dünyasının medeniyet eslimsi de yaşavatkan canlı porterlığa aylanğan. Bugünkü günde Kırgızistan'da Nurgullağan tiyatr ve Kuchala onun nam bilen atalmakta. Hayatı ceryanda hüccetlik filmle işlenip tiyatrla yazılmakta. O Kırgız kinoçılıkının fakat bir artistlemez. Kinoçılıkın çolpunu süptü de kubul kılınıdı. TRT Uyghurçının hürmetlik klasmaları. Bakın, Qadikova'nın kinoçılıktaki üzgüç musabisini ve canlandığıgan unutulgusuz rollarını tonup çıktı. Her bir rolü bilen ak perdede katta ıftık kazanan bu uluq senetkarını esleş bilen birge, onun kaldırıp yetken medeniyet mirasına yeni bir kıtım heyran kaldı. Senet ve kinoçılıkların seyirlik dünyası da yeni hikayeler görüştülge bilen kayıt görüşkice aman boğaysa, hayır hoş.

5 karış 4 duvar 3 kağıt 200 tek yürek olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket ben doydum yalana. Bu kadar insan hani tek bir tür oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Bir kerecik izle.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Giderdi Amuriye Türkiye.
15: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
6: It Türkiye Hangya Radyo ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Geoekonomiske aktüelnosti.

5 karış 4 duvar 3 kağıt 200 tek yürek olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket ben doydum yalana. Bu kadar insan

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara,

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Турчи Чешен Бонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, Турция радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovası.
17: Gipleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Evo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
19: İni adalah Radio Suara Türkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
21: Este Radio Voz de Türkiye.

0: Türkiye Avaz Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Ayağulu tınlaşlarımız bu yuma em avru savlay kayır bolgan baresinde söz vardıramız.

Avruldun bizlerge kötörü kayır bolganı baresinde alimlerden aytkanı bekteren em yakşı manelerden bir kesegem nav bolgan.

Ey ahiretini oylap, soga azirlengen marazlı, avru aynı sabunday, künelerdin kirlerini yugan, em tazalagan.

Marazlardın künelerdi yuvup alıp ketkeni hadislerde aytılgan. Hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam nav sözünü em aytkan. Meyveleri erigen bir terek silkelense meyveleri tögülgündöy imanlı bir Müslüman eger avurup titrese künelleri tögülgen.

Bir yaktan em karasan, neler de aslında ebedi yaşav üşün daimi maraz bolgan. Beri sosu küneler em dünyadayken de kalp vicdan yan üşün manevi maraz bolgan.

Eğer sen avruganda katlanıp dayanalsan, em şikayet etmesen, nav ötüşü marazban, manevi em daimi avrulardan kutulasın.

Eğer sen künelerde esleme tagan bolsan ya da ahiret yaşavını bilme tagan bolsan, em yaratuşu raptı tanımaz Adem bolsan, sende sölü dehşetli beyükön maraz bolgan. Milyon kere sendeki kişkenekey marazından taga zararlı bolgan. Eğer kaygılanyak bolsan, em kışkıryak bolsan, sosu marazından kışkır.

Nege dese yaratılgan, savlay mahluk ne bolsa, sen olardın berisine, kalp yanın nefsin men, tab baylanışın bolgan. Eş artı kesilmey, daim kötürüsü senden, ayrılıp ketken üşün, em sosunlardın berisi, senin inanışın betten, yok bolup bir taga, geri kaytbayağı üşün, özünmülen olardın, baylavları üzülüp, senden ozup ketken sebep, garip yüreğinde olar, sonsuz yaralar aşkan.

Bötende sen özün, ahirette bilmeyi turup, ölgöndü özün üşün, ebedi bir ayrılık bilip solay inanganga, nav sebepten er yagın, aklın yanın vicdanın, yara bere tolup kalgan. Mine sosu sebeplermen, aslında söylesen de, dünya tolu maraz bolgan.

Sosualde en evvel manevi yakındaki sonsuz yaralarına, dehşetli marazlarına en tesirli darib olgan saga tez ok şifadı berüge sebep olgan iman darisini tabıp tuğra iman kerek bolgan.

Deridi tapaga en kıska bir yol tagı nav maddi marazban yırtılgan gapletindin perdesi aslındakı acizlik em arıklıktın terezesinden karap celal iyesi em kadir budaydın kudretini em de maramatını körüp tanıganın kerek bolgan. Zaten kudaydı tapsan maraz marazlıktan şıkkan.

Allah'tı tanımagan kaysadem bolsa bolsun, dünya tolusu bela, üstüne koyulgan.

Haktı tanıgan bolsa, so marazlıdın dünyası, beri nur em manevi şatlık ban tolup kalgan. Sosu iyiliklerde ol, derecesine göre, imandaki kuvat ban, yüreğinde bile turgan.

Kalbindeki imandan tuğgan neşe şatlık van, em tapkanı şifaman, kelgen tetim aslında, bürtököy bolup kalgan, beri maddi marazdın, kıynavı, em kıyınlığı, kötörüsü eş kalmay, erip, ezilip, ozgan, sağlıkman kalınız.

0: Tehdi Radyo Tehdi.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hongia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye ünü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini